Bari olmaz, bari olmaz. Demul deko, cengul batay. Tayul, davul batay.